İşte o sıklama, sıklama zonda zafer ve kiri rehti de tutta. Hoş geldin, Sir Company. Hoş geldin, Sir Company. Seçmeyi bin, ahadır, dörtte o.